Selezioni me sosu osu ve tiro ve tekrar tur bana getire selezioni mas. Hani frani me biyotni me bşirin em bedne mas. Tezbeha ki saat telte ve sette nukadime el Mesih. Melikna ve ilahna ve narju an yaghfir lana khatayana kesire amin. Mezamir teleti malimna Davud nebi el Melik tor berekatu ala jemaine amin.